0: 谢谢来自土耳其的贺林。
1: 谢谢 ，Thank you。
0: Çok güzel。
1: Teşekkürler。
0: Çok güzel。不仅有你很棒的意思，还有你好漂亮。所以我们一起跟他说好不好？一二三。
2: Çok güzel。
3: Çok güzel。
1: Çok güzel。
0: 谢谢。好的，接下来我们看一看目前排名第一的歌手是莫维蒂，你的票数刚才是137分，那贺林的分数能否超过他呢？请打分。
1: Şu anda çok heyecanlıyım ve gururluyum. Kendimi çok güzel bir şekilde yansıttığımı düşünüyorum izleyicilere. Umarım herkes hissedebilmiştir şarkımın duygusunu ve hikayesini.
0: 好，打分结束，请锁分。
4: Türkiye'den Helen'in katılması beni çok mutlu etti. Çok genç, çok yetenekli ve çok güzel.
1: Hocam teşekkür ederim.
4: Seninle gurur duyuyorum. Senin yolun açık olsun. Çok iyi yerlere geleceksin.
1: Teşekkür.
4: Çok güzel.
1: Hocam teşekkürler.
0: 今天我真的我的收获太大了。通过这个节目，我们能学到各个国家的语言，能够增进我们彼此的了解。但其实我特别。

0: 想问问贺林的一个问题，就是刚才舞台上我们看到了一个很特殊的场景，有桌椅，还有土耳其的小茶杯，还有一张床，这个舞台的设计是基于什么样的原因？
1: Şu anda izlediğiniz sahne tasarımı benim odamdan ilham alındı. Şarkılarımı genellikle odamda yapıyorum. Bu şarkıyı ben bir arkadaşımın aşk acısına yazmıştım. Yanımda ağlayarak aşk acısını anlatıyordu. Ben de ona bu şarkıyı yazmıştım odamda. Size odamı buraya getirdim, şarkımı buraya getirdim. Umarım kalplerinize dokunabilmişimdir. Herkese çok teşekkür ederim. Şişi, thank you so much.
2: 土耳其这个小女孩好有创意的，她从朋友的失恋到走出失恋，到迎接新的生活，重新融入到这个世界里，都很好的展现出来了。
0: 所以今天这个小屋对她来说是一个避风港。演唱的最后，贺林打开了门走了出去。 She went out of this bedroom、
3: yeah.
0: and she came to this stage, came to the world
1: Thank you.
0: 好的，贺林的分数马上就要见分晓了。接下来我们来看一看十一位专业评审给出的分数情况。117分，非常棒，
1: 谢谢。
0: 目前排名第一的依然是莫维蒂，祝贺你。接下来让我们有请下一位歌手，来自俄罗斯的博格丹，掌声欢迎他。
4: Я Богдан из России. Каждое выступление для меня – это возможность донести историю песни и затронуть струну души зрителей.Все мои костюмы я создаю сам и стараюсь, чтобы каждый костюм был продолжением моего музыкального произведения. Через свою музыку я рассказываю о любви. Только любовь способна нас всех объединить.

0: love you, Ivan.
1: I could listen to him sing the whole day.
2: 各位做好准备，为艾别克刚才的表现打分。
3: Hisli söylüyorlar. Karşı tarafa duygularını geçiriyorlar.
4: Exatamente pela força, pela emoção que ela impõe na sua voz, na sua interpretação. E ela me impressionou muito, muito.
2: Qing Suo Fen.
5: Tanıdığım üçlüleri gelip Turgan'la çok razıız, iyilikli выступление kalayım. Bolgon önerinde, bolgon önünde, can dünündeki en sonun neselerde uşul sahnadan carıp çıkarışına tilekteşmin iyilik.
6: Çok rahmat.
2: Sese.
7: 刚才我看到就是你演唱的最后屏幕上有一个女孩子的身影和你跨越时空在我们的舞台上相遇了，这首歌背后的故事是什么？你是唱给谁的？
8: 活动的歌曲里面，不只阿玛那个字，不只那段很特别的面，比如讲，卡伦达什马尔纳干，阿拉达姆的波里克尔波隆，的吉吉诺努尔查什拉普干，阿达姆波隆，比如讲，比如面的乔波索达格，阿拉阿达伊姆面的乔尔达干赛因，吉鲁姆的奥特拉。Мен да, мен ишенем, сиздердин да жүрүңүздөрдөн ушул чыгарма орун алат деп. Чоң рахмат.
2: Пимо шаң, 我们看到了就是她美丽的，就像她说的，聪明的，闪耀着光芒的那个妹妹。我想跟艾别克说，这首歌你是唱给她听的。你当用最深的真情唱出这首歌的时候，她一定能听见。当你获得每一份成功的时候，当你收获那些掌声，收获那些爱的时候，他都能看得到。我相信他时刻都陪在你的身边。
8: 正好
0: ，Ivan, I love you.